Ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe kuda kolorukan, ewe ku